İyi günde her şey iyi oluyor. Kötü günde her şey kötü oluyor. Can ciğer olanlar artık olmuyor. Aldana aldana öğrendim.

her saat başında hatırla beni. Her saat başında, her saat başında.

başında, her saat başında hatırla beni. Maziye dalarken, gülleri koklarken,

0: başında, her saat başında hatırla beni. Her saat başında, her saat başında hatırla beni.
1: Yaralıdır gönlüm bin bir yerinden, kahreder hasretin beni derinden. Sen ölün bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni. Hatırla beni.

Ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini.

Sakın aldanmayın ağladığıma. Bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini.

prangalar vurun ayaklarıma. Kelepçeler takın kollarıma. Uçurumlar kazın yollarıma. Bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarımı. Umut bırakmayın yarınlarımı. Sakın aldanmayın ağladığıma. Bırakmayın beni, bırakmayın.

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zerafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258 Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
5: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081 0380-606-0081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444 523-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

ben parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte karışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: sen karadan.
1: Birçok kişinin eşlik ettiğini biliyorum bu şarkıya. Çünkü yine Kayahan albümünün çok eski arşivlerinden beri, tozlu arşivlerinden bulup getirdiğim şarkılardan biri.
0: Kırmızı gözlerinden sancıların gelip geçen.
1: İşte burası.

Ay bu radyo programcılarının şarkıları uydurmasyonu peki. Kan kırmızı gözlerimden. Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Haftanın ikinci iş günü, salı günü. İnsanların biraz daha pazartesi sendromundan sonra. Biraz daha böyle dingin, biraz daha böyle mahmur. Hadi hafta bitecek dediği günlerden bir tanesi. Gerçekten işimizi severek mi yapıyoruz? Yoksa böyle zorunlu olarak sürüklene sürüklene mi geliyoruz? İş yerini bilmiyorum ama gençlere bir tavsiyem. Sevdiğiniz işi seçmeye çalışın arkadaşlar. Sevdiğiniz işi yapın. Artık gençler de öyle bir durumda ki nerede para var, hızlı bir şekilde nasıl para kazanabiliriz? Hep bu moddalar yani. Parayı en hızlı nasıl bulabiliriz? En hızlı nasıl kazanabiliriz? Bu modda oldukları için belirli bir süre sonra çok hızlı gidişatın sonunda hayal kırıklığı yaşadıkları zaman olabiliyor. O yüzden sevdiğimiz işle uğraşırsak daha kolay olur gibi geliyor hayat. Özellikle üniversite sınavlarına hazırlanırken ve seçimlerde ailelerin böyle her şeye atılması. Üniversite oku yeter ki. Çocuk diyor ki okumak istemiyorum bazen. Yani su bilimleri oku, yine oku yani. O moddayız. Pekala, sponsorumuz İstanbul Boğaziçi İnşaat, biliyorsunuz programımızın ilk açılışında ana sponsorumuz ana kraliçe sevgili Çiğdem Hanım, Muammer Bey efendim, merhabalar, dinliyor musunuz bilmiyorum ama sizlerleyiz. Yine sizlerin güzel kampanyalarını dinleyicilerimize anlatacağız. Nerede, nasıl ve hangi şartlar altında beni dinlediğinizi bilmiyorum ama ben sizin için buradayım. Radyomuzun WhatsApp mesaj numarasını biliyorsunuz zaten. WhatsApp numarasını desek daha doğru. Bir selfie, bir kısa bir video. Buradayız Sibel Hanım, sizinleyiz. Diyorsunuz. Ben de yoklama almaya başlıyorum.

Düşünsenize, bir zaman el ele, kol kola, hayatınızda her daim yanınızda olan, asla sensiz yaşayamam, ölürüm be diyen insanların bir zaman sonra yabancı gibi olması ve bir yerde karşılaştığınızda birbirinizin yüzüne bakamamanız. Ne kadar acı yahu. Hiç unutmuyorum deyip hemen hikayelerimi anlatıyormuşum. Bir gün hakikaten böyle bir şey yaşadım. Yıllar önce yine böyle çok sevdiğim, değer verdiğim ve gerçekten hayatım boyunca hayatımın büyük bir kısmını geçirdiğim erkek arkadaşım. Ama her defasında sohbetimize ölürüm. Bu erkeklerde var ya, sensiz ölürüm, ölürüm, yaşayamam. Arkadaşlar, kocaman bir yalan bu. Bütün kadınlara söylüyorum, inanılmaz bir şekilde erkeklerin en favori, en vazgeçilmezler arasında kullandığı cümlelerden birisidir. Bence çok büyük bir yalan, çünkü büyük bir umut tacirciliği. Bütün kadınların mutlaka arşivlerinde vardır bu söz. Söylenen ölürüm, biterim, sensiz yaşayamam ben.

Bunu özledim. Arkadaşlar bunların hiçbir şey özledikleri yok. Bunlar şöyle bir şey, sizden daha iyi birini bulabileceğine emin olduklarında bunlara böyle değişik bir özgüven geliyor. Bir de bir şeyi fark ettim, bak bilmiyorum ben mi fark ettim sadece bunu. İnşallah konuşmalarım yanlış anlaşılmaz. Şimdi adama bakıyorsun, çok özür dileyerek söylüyorum, sümsük diyoruz ya böyle, sümsüğün teki. Kadına bakıyorum, o kadar güzel, o kadar hanımefendi, görsel olarak çok güzel. Ve birçok kişi tarafından da eleştiriyorlar. Diyorlar ki ya bu kadın bu adama nasıl baktı? Bak. Ama aşk, sevgi böyle bir şey. Yani dış görünüş hiç önemli değil bazı kadınlar için. Hatta benim için de öyle. Ama bir zaman sonra bu böyle çok güzel bir kadınla birlikte olunca işte böyle bir özgüven patlaması yaşıyor. Ve zannediyor ki bütün kadınlar buna bakacak, tamam mı? Yani hayatında onun için daha bulamayacağı eşsiz bir kadını aldatabiliyor bu sümsük arkadaşlar. Bu sümsüklerin bu havasını, bu özgüvenini sağlatan güzel kadınlar. Bir bakın magazin haberleri izliyorsanız eğer, en çok böyle aldatılan kadınlar hep güzel kadınlardır. Hiç çirkin kadınlar aldatılmıyor bak. Hep güzel kadınlar aldatılır. Çünkü bu erkekler diyor ki ya bu çok güzel bir kadın. Bana okey verdi. Demek ki daha ne güzeller bana okey verir. İşte sümsük bunu anlamadığı için böyle bir arayış içine giriyor. Sonra takılıyor. Bir de aldattıkları kadın da şey diyor. Ya çok güzel bir kadınla birlikte. Demek ki bu güzel kadın bunda bir şey buldu ki, bir şey vardı. Yani bu hikayede yanan güzel kadın oluyor. Ve sonrasında ne olduğunu anladıktan sonra onu terk ediyorlar. Öyle insanlardan da, o sümsük demiştik onlara. Öyle sümsüklerde hiçbir zaman mutlu olamıyorlar arkadaşlar. Çünkü öyle bir durumda yaşıyoruz ki erkeklerin, kadınlar erkeklerin gelirine bakıyor. Kızlar da, pardon, erkekler de kadınların giderine bakıyor. O yüzden hayatımızdan birileri geliyor, birileri gidiyor. Ben şuna çok inanıyorum. Biraz önce anlatmak istediğim muhabbette. İşte yıllar önce ya böyle ayrılamayız. Hani şarkılar var ya, ayrılırsak ölürüz biz. Öyle böyle bir aşk değil. Leyla'la Mecnun, Kerem Aslı. Böyle bir aşk yok be kardeşim. Sonra bir şey oluyor ya. Böyle bilmiyorum, Allah mı onu artık nasip ediyor. Bir yerde bitiyor. Siz de inanamıyorsunuz. Her iki tarafta da şu var. O bensiz yapamaz. Bu var. Ama öyle bir güzel yapıyorsunuz. O kadar güzel yapıyorsunuz ki böyle onsuz. Ve sonra geçip bakıyorsunuz, hayatınızı izliyorsunuz böyle. Diyorsunuz ki ulan ben ne yaşamışım? Aga ben ne yaşamışım be? Ya film yazsak film olur. Senaryo yazsak senaryo olur. Sen gel sümsüğün birinin 3 sene 5 sene karını çek. Sonra bir ortama giriyorsunuz. Bakıyorsunuz ya daha elit, daha düzgün, daha karakterli. Daha böyle farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Diyorsunuz ki çıtamı çok düşürmüşüm. Çok aşağılara sermişim. Yani şöyle toplayayım mı konuyu arkadaşlar? Bakın çok önemlisiniz, çok değerlisiniz. Bugün bütün kadınlar şöyle aynanın karşısına geçin. Bir kendinize bakın. Ne kadar güzelsiniz. Ne kadar özeliz. Ne kadar Allah bizi böyle güzel yaratmış erkeklere bakarak. Böyle. Düşünsenize her tarafları kıl dolu bunların ya. Daha önceki hayatlarında böyle ayı mıydınız neydi? Bağırlarında bile böyle, bağırlarında kazakla geziyorlar. Ama bize bakın, ne kadar hassas, ne kadar güzel, her yerimiz böyle, kaşımız gözümüz Allah'ın bebek gibi yaratmış. Bütün kadınlar çok güzel. O yüzden değerimizi bilelim. Hayatımızda bizi üzen, bizi kıran insanların bana bunu niye yaptı, niye böyle oldularla. Biraz da zaten o sümsükle hayatınızın belirli bir zamanını geçirmişsiniz. Bir de bunu niye böyle yaşadınız diye mi yani? Hani bir de buna mı üzüleceğiz? Arkadaşlar zaman su gibi akıp geçiyor. Kampanya gibi düşünün bu erkekleri. Eskisini götürüp yenisini al. Baktın böyle bozuldu. Sinyalini verdi, hemen getiriyorsun eskiciye, yenisini alıyorsun. Vallahi bak o kadar da güzel unutuyorsunuz ki her şey... insanın beyninde bitiyor. Psikolojik bir savaş bu ya. Siz kendinize inandırın. İnsan beyni böyle bir şey. Neye inandırırsanız ona inanır.
Hani bir şeyler için böyle kenara çekilip ulan bu da bana yapılır mıydı falan diye. Tam olarak yapılırdı. Çünkü Allah bazen kötü şeyleri başınıza veriyor ki iyi şeylere vesile olsun. Güzel insanları görün, hayatla sizi daha mutlu edecek, daha sevecek, daha böyle kucaklayacak. Gerçekten kalender, karakterli erkekler de var. Onlar da belki ruh eşini arıyor. O yüzden bırakın salın gitsin arkadaşlar. Bırakın ya, salın ipini gitsin.

0: Anlamadık artık hayatımızda kimler için ne yapacağız. İyi dediklerimiz çok fazla uzun yaşamadı. Abi insanlar bazen iyilikle aptallığı birbirine karışıyorlar. Biz iyi insanlarız bak. İyi insan olmak çok başka bir şey.
1: Sitemler sana değmez. Kalbime bir hançer sapla.
0: Ama insanlar bunun farkında değil. Sonra diyorlar ki çok değişti. Hayır, hiç değişmedik. Artık size bir yönümüz daha olduğunu gösterdik. Şimdi diyor ki adam, o kadar iyilikler yaptım, o kadar arkadaşımı korudum, kolladım ama bana yaptıklarına baksana. Çünkü insanlarda bazen şu hissiyat oluşuyor. Sürekli iyilik yapıyorsunuz, sürekli iyisiniz, her şeye okey, kimseye hayır demiyorsunuz. Tamam, onu da hallederiz. Bu arada sevgili Öznur, Düzce'nin en güzel kuyumcusu, en güzel kadın kuyumcusu Öznur Kuyumculuk. Efendim merhabalar. Hemen bir günaydınımı aldım. Ama lütfen güzel bir video istiyorum, güzel bir fotoğraf karesi istiyorum. Şu anda iş yerinde beni dinliyor. Sevgili Ertuğrul ve Öznur Kuyumculuk ailesine kucak dolusu sevgilerle efendim. Bol işler, bol kazançlar diliyorum. Sevgili Hamit, ona da hemen selam gönderiyorum. Hayri Bey'e göndermiştim herhalde, annesiyle birlikte seyir halinde. Teyzeciğim, ellerinizden öpüyorum. Çok tatlısınız, inanılmaz tontissiniz. Vallahi öpüyorum yanaklarınızdan, ellerinizden. Hayri Bey'e de çok teşekkür ediyorum bu güzel kareyi benimle paylaştığı için. Sevgili Hamit, o da şu anda seyir halinde. İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda yayınımız devam ederken efendim dinleyicilerimizden gelen mesajlarla kimler bizimle birlikte şu an neler yapıyorlar önemli tabii ki. Günaydın, kolay gelsin. Bizim Brezilyalı Cengiz Usta Daru eşini arıyormuş. Eşi de Brezilya'dan bizi dinliyor herhalde. Ondan da bir video alabilir miyiz bizi dinlerken? Brezilya'dan bana bir selam gönderebilir misin Hamit? Ustamıza da seslenelim. Yenge Brezilya'dan eskiden var. Merhaba Talavole. Merhaba Sibel. Her zaman seni dinliyor. Bak bu süper olur, tamam mı? Bu arada Real Çelik Kapı ve Bahçe Mobilyaları arkadaşlar. Bahçe Mobilyaları'nda efsane bir numaralar. Radyomuzda da mis gibi oturuyoruz. Bir gün davet edemedik onlara, o çok ayrı. Bir gün biz de oturamadık, o çok ayrı. Çünkü yoğunluktan dolayı inşallah halledeceğiz onları da. Real Çelik Kapı ve Bahçe Mobilyaları'na da sevgiler, saygılar. Çok kısa ekliyorum. Toptancı oldukları için çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Benden duymuş olmayın. Çelik Kapı'yı tartışmıyorum zaten. Yani şu an aldığınız yerler bile Real Çelik Kapı'dan alıp size satıyorlar. Haberiniz olsun. Bunu da benden duymuş. Oh my God. Mesajlara bakacağız ama diyorum ya, öncesinde İstanbul Boğaziçi İnşaat diyoruz. Kampanyalara doymuyorlar. 1+1'se bizde. Villaysa bizde. Ben şu an Vanlı müteahhit gibi oldum. Senet yok değil. Kefil yok. Vallahi bak hiçbir şey yok. Senet yok, sepet yok, kefil yok. Bedavaysa bedava kardeşim eğer. Abi böyle bir yayın olsa nasıl olurdu acaba? Hani bir ara harbi kız var. Kardeşim, Düzce'de ev deniliyorsa, inşaat deniliyorsa bizden sorulur. Başka hiç kimse de yok. Kampanya ise biz yaparız. Ya bu kadar giderli konuşurken dilimi sürçü. Biz yapayız. Villa bizde, 1+1 bizde.

0: borçlanırım.
1: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

0: remixlemek falan bilmiyorum. Her remix güzel olmuyor yani. Bu şarkının son mesajı.
1: Gülüm benim, gülüm benim, derdim aşkın.
0: Sibel'cim merhaba. Yalnızlık çok güzel bir şey demiş. Bunun keyfini yaşıyorum tam 5 yıldır. İnan insan yalnız yaşamaya alıştıktan sonra hiç kimseye de ihtiyacı olmuyor. Yalnız insanların şöyle bir karizması var abi. Yalnız insanlar yalnız kalmayı tercih ettikleri için yalnızdır. Yani yalnızlık tercihle alakalı bir şey. Yani ben yalnız kalmak istiyorum, anlatabildim mi? Bir de yalnız kişiler seçerler abi. Biz seçiyoruz hayatımızı. Yani o kadar seçiciyiz ki zaten yalnızlığın en klas yanı da bu. Seçeceğiz abi. Yalnız kalalım. Bazen ilişkilerde şu da oluyor. Diyor ki mesela, ya kafam dağılsın diye konuşuyorum. Abi ya, bir insanın yani kafasının dağılmasıyla o ilişkinin, bilmiyorum, bana çok saçma. Bana çok saçma geliyor. Ya ben yok, hayır. Bazı erkek arkadaşlarım var. Ne yapıyorsun diyorum. Mesaj yaşıyor falan. Ne yapayım kanka ya, biraz böyle işte can sıkıntısı. Nasıl yani? Yani şimdi senin ona olan duyguların tam olarak net değil. Ve çok daha farklı şeyler yazıyorsun ama mesajda. Olsun diyor. Şimdi erkekler bakın. Konuştuğunuz kadınlarla sizin için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Belki zaman geçirme olabilir ama karşınızdaki insanın duyguları sizinle aynı olmayabilir. Yani siz yazdıkça karşıdaki insan daha çok bağlanabilir. Sizin duygularınızın, hani olmayan duygularınızın karşısında çok başka düşünen, yani duygusal bağlamda kendini çok kaptıran kadınlar olabilir. Çünkü bilmiyor sizinle lanet ne kadar böyle aşağılık bir insan olduğunuzu. Sonra siz de gidiyorsunuz, bak ilahi adaletin bu çark şöyle işliyor. Siz bir şey yapıyorsunuz ya mesela, zaman geçiriyorsunuz. Belirli bir süre sonra sizinle de zaman geçiren birileri oluyor. Tamam aşko. Bu iş böyledir yani. Hani demişler ya, canı yanan sabretsin, can yakan sırasını beklesin. Abi git balık tut, git sinemaya git, kitap oku, hiç hayatında yaptın mı? En son kitabı ne zaman okudunuz mesela? Ya ben şuna inanmıyorum, çok boş vaktim var ve çok canım sıkılıyor. Yani canı sıkılan insanlar, bilmiyorum ya, biz çok yoğun bir şekilde çalıştığımız için canımızın sıkılacağı retteye gelmedik daha. Canımız sıkılmıyor abi, zaman yok yani. Evlerimizi bile otel gibi kullanıyoruz, tamam. İnsanların sosyal hayatları, kendine ayırdıkları o zaman diliminde biraz daha kaliteli bir şekilde zaman geçirebilirsiniz. Dediğim gibi kitap okumak, belki şu an birçok kişi böyle belki bana diyordur, sen ne zaman okudun acaba en son kitabı? Vallahi okuyamadım, çok doğru. Ama eskiden yani İstanbul'daki hayatımda öncesi ve sonrası gibi bir şey oldu. Gerçekten Bostancı'da böyle motoruma binip gofreti de böyle önümü alıp termosta çayımı koyup bir tane kampçan sandalyesi böyle sırtımda, Bostancı'nın böyle sahilinde biraz böyle kitap okuyayım, biraz çay içeyim falan. Ne kadar da elit bir hayat var. Şu anda bu elitliğimi Asar Deresi'nde çamurlu gözüken, bir gün inşallah o suyu pırıl pırıl görme ümidiyle, Eskişehir'in porsuk çayı gibi olsun ümidiyle, olsun o kadar açım ki. Hani o dereden böyle akan o çamurlu sulara hasret kalmışız. Ara ara da 23 Nisan Parkı'na gidiyorum. Orada oturuyorum, izliyorum böyle. Şelale gibi orada o çamurlu suyun aktığı bir an. Şırıl şırıl eder. Neyse olsun ya, canımız sağ olsun ya.

ünlü. Sait Bey hoş geldin. Sibel'cim uzun yol şoförüm ya, bayılıyorum sana demiş. İnanılmaz doğalsın. Her zaman programı dinliyorum. Hatta yurt dışına çıkıyorum bazen. İnternet üzerinden yine seni dinliyorum. Var mı bir isteğin arzun buralarda? Türkiye'ye gelip gittiğimde sana bir hediye getirmek isterim demiş. En sevdiğim dinleyici ya. Yemin ediyorum. Ya sizin canınız sağ olsun. Çünkü çok var seyir halinde. Bizleri dinleyen uzun yol şoförlerimiz. Sizin için, uzun yol şoförler için şöyle bir tane uzun yol şarkısı mı çalalım? En çok ne dinliyor şoför abilerimiz, kaptanlarımız? Kaptanların en favori şarkısı nedir? İbrahim Tatlıses dinleriz be ablacığım.

0: Unutmam kadrini kıymetini, sana olan sevgimi bilmedin, bileceğin yok.
1: Nasıl abi? Sibel tatlı seslendirir. Tamam İbrahim Tatlıses, ben şoförlerimiz için çalacağım. Fark ediyor mu acaba şarkı?
0: Bir beyaz mendil.
1: Ben de o şarkısına bayılıyorum ya. Tamam, çünkü kaptanlarımız bizim için değerli, önemli. Onlar için çalacağız. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayındayız. Ablacığım merhaba. Şu anda iş yerinde seni dinliyorum demiş. Ara ara da burçlardan bahsetsene. Abicim ya, beni hiç o burcu olayına hiç yani. Şimdi burçları astroloji tabii bir bilim dalı, takip etmemiz gerekiyor. İkizler burcu olarak en sevilmeyen bir burç olarak. Günlük internet üzerinden de takip edebilirsiniz. Ama hep aynı şeyi söyle. Bak, bana yıllardır ikizler burcu için çok zengin olacaksın. Yok Venüs yandan geçti. Yok Uranüs oradan ortadan çıktı. Yok efendim bilmem ne bilmem nesi falan. Yani ben artık bilmiyorum, yıllarca böyle zengin olacaksın. Mısır'da bir dedem yok. Yani öyle bir yerden miras falan da kalmadı. Hani bilmiyorum nasıl olur ya. Yani benim ultra zenginliğim şu anda iki alternatif var yani. Yani astroloji çok yanıltıyor bu aralar. Bir tanesi herhalde böyle yılbaşında bir piyango falan almak. Sonrası da şey herhalde, zengin bir koca bulmak. Başka bir şey yok herhalde yani. Çok zengin böyle. Ay ben de aslında olabilir biliyor musunuz? Böyle Madame Coco'ya gidip bir tuvalet paspası bakmak istiyorum. Çalışmaktan çok sıkıldım. Var ya bazı kadınlar. Alo aşkım, kocacığım. Bana hemen şunu alır mısın, bunu yapar mısın falan böyle. Bayılıyorum böyle. Ağzına CD kapağı kaçmış gibi konuşan ablalar. Ay hayatım, kredi kartımın limiti bitmiş yine. Ama pardon, bitmiyor bunların limitleri. Bizde şey diyor, dıt yetersiz bakiye. Ötekini vereceğim abla bekle falan. Neyse, geliyorum.

0: Türkiye'nin güvenilir alışveriş noktalarından Konsept AVM, 32. şubesiyle artık siz Düzcelilerin hizmetinde. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten küçük ev aletlerine, ev tekstilinden züccaciyeye kadar binlerce ürün seçeneği, cazip fiyatlar ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla Konsept AVM'de tek çatı altında sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin, ihtiyaçlarınızı avantajlı fırsatlarla karşılamanın tam zamanı. Açılışa özel kampanyalar ve birbirinden özel, kaçırılmayacak fırsatlar için siz de bu büyük heyecana ortak olun. Hemen Konsept AVM'ye gelin, bu fırsatları yakalayın. Konsept AVM, Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 38/A, Merkez Düzce. Konsept AVM, kalite.
1: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

çarptır dersin. İlk değilsin.

Bir evi güzelleştiren sadece eşyalar değil, doğru seçimlerdir. İşte tam da bu yüzden Konsept AVM, yaşam alanlarınıza değer katacak binlerce ürünü bir araya getiriyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten el tekstiline, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar aradığınız her şey kaliteli, uygun fiyatlı ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla sizleri bekliyor. Evinize yenilik katmanın en kolay yolu şimdi Konsept AVM'de. Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 38, Merkez, Düzce.

Konsept AVM sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın hemen sonrasında. Sevgili Gül abla selamlar. Serkan Bey hoş geldiniz. Sanırım Düzce'desiniz. Düzce'den bir fotoğraf. Orası sanki Aziziye Mahallesi. Konak düğün salonunun olduğu yer gibi geliyor fotoğrafta. Serkan Bey sürekli Almanya'da bizi dinleyen dinleyicimizdi. Bugünkü fotoğrafta Düzce'ye geldiğini görüyorum. Zaten söylemiştik inşallah mutlaka bir çay kahve içeceğiz, tanışacağız kendisiyle. Çünkü benim en daimi dinleyicim ve her zaman her şartlar altında bizi İstanbul değil tabii ki Almanya sokaklarında gezdirdi, aynı dolaştırdı. Müsait olduğunuz zaman da inşallah ne getirdiniz bana Almanya? Ya neden böyle bir yurt dışından gelen insanlara karşı bu zorbalık var? Almanya'dan gelmiş. Ne getirdin bana acaba? ne kadar buradasınız bilmiyorum ama mutlaka bir çay kahve içelim. Bir tanışalım Serkan Bey'le. Çünkü benim için dinleyicilerim çok önemli, değerli, sağ olsun. Çok da daimi bir dinleyici. Diyorum ya, her zaman mesajlarıyla olsun, fikirleriyle olsun bizleri destekleyen ve Öğüt FM'in en iyi dinleyicilerinden bir tanesi. Hoş geldiniz efendim.

Bir evi güzelleştiren sadece eşyalar değil, doğru seçimlerdir. İşte tam da bu yüzden Konsept AVM, yaşam alanlarınıza değer katacak binlerce ürünü bir araya getiriyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev tekstiline, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar aradığınız her şey kaliteli, uygun fiyatlı ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla sizleri bekliyor. Evinize yenilik katmanın en kolay yolu şimdi Konsept AVM'de. Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 38, Merkez, Düzce.

Radyolarınızdaydı. Yine mi mikrofon kırıldı? Vallahi en son Sinan abiden zılgıtı yerim ya. Hakikaten burada niye böyle durduk yere mikrofon düşüyor? Kız nazar diye bir şey var. Ay inanmıyorum ya. Ay inanmıyorum ya. Sefacığım merhaba. Bolu'ya doğru gidiyormuş Sefa. Motorla birlikte, motor sikletiyle birlikte Bolu'ya doğru gidiyor. Ya bir motorcu olarak arkadaşlar tabii ki yasak. Yani dışarıya duyarlı olmamız gerekiyor müzik dinlemek ama o yani intercom'dan da müzik dinleme zevki nedir abi ya? Böyle motorla geziyorsunuz ya, inanılmaz bir keyif. Ama buradan motorcu arkadaşlarımıza da selam olsun. Çünkü çok kuryelerimiz de dinliyorlar bizi, ara ara mesaj atıyorlar. Abla seninle birlikte bütün günü bitiriyoruz falan diye böyle. Onlar da dikkatli olmasını istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Düzce'de maalesef yani motorculara karşı pek bir saygı yok. Ama şunu da bildirmek istiyorum yine bir motorcu olarak. Onların da arkadaşlar, motorcu kardeşlerimizin de normal trafikteki araçlara saygısı yok. Çok görüyoruz bazen haberci olduğum için kazalara gidiyorum. Motor kazası diye geliyor. Çok üzülüyorum. Allah'ım Rabbim inşallah ailesine bağışlar. İnşallah kötü bir şey olmamıştır falan. Hep böyle gidiyorum. İnanın o kadar üzülüyorum ki ve diyorum ki bakıyorum öyle bir durumda oluyoruz ki bir motorcu olarak yani %100 suçlu motorcu kardeşimiz. Arkadaşlar kör nokta diye bir şey var araçlarda. Bakın inanın ne kadar iyi bir sürücü olursa olsun bazen görmeyebilir. Siz araçların yanına bu kadar yanaşırsanız, kör noktalarında olursanız, yani araç sizi altına alır, ezer, bir şekilde vurur, canınızla ödüyorsunuz bu durumu. Çünkü motosikletin araçlardaki gibi bir tamponu yaptırıp geleyim demiyorlar. Tampon biz alıyoruz, o bütün kaporta biziz yani. O yüzden sizin kendi canınızı düşünmeniz gerekiyor. Yani insanlar sizi her ne kadar düşünüyor gibi gözükse de düşünmüyorlar. Adam diyor ki benim altımda araba var diyor, yani gidiyorsa vuruyorsa diyor kendi canı diyor. Yani bu şekilde bakıyorlar olaya. Anlıyorum sizi, çok gençsiniz, böyle akrobatik hareketler yapıyorsunuz falan, ön kaldırmalar, işte ara gazları, kendinizin dikkat çekmesi için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Gençliğin vermiş olduğu o kıpır kıpır enerji. Bakın yaklaşık 10 yıldır belki daha fazla motosiklet kullanıyorum. Scooter'la başladım. Sonra işte yavaş yavaş 125'lik, yavaş yavaş 250'lik falan. Bu böyle artıyor. Ve yani R25 kullanıyorum. Ve bir şey söyleyeceğim. İnanın arkadaşlar, bazen diyoruz yani sürücüler işte saygısız. Bazıları da o kadar kibarlar ve o kadar dikkat ediyorlar ki. Ama ben arkadaşlarımı görünce utanıyorum bazen, o motosiklet kullanıcılarını. O aralardan işte böyle makas atmalar, sürücülere böyle yanaşmalar, böyle tam bir eşkıya gibi. Diyorum ki ya biz de motosiklet kullanıyoruz. Hani niye böyle? Neden yani? Hani ne geçiyor elinize? Tamam şu an çok genç olduğunuz için belki bu beylik laflar sizlere işlemiyor ama dediğim gibi yarın bir gün çok sevdiğiniz, tutkuyla bindiğiniz, aşık olduğunuz, hatta bir aşk, çünkü motosiklet bir aşk arkadaşlar. Benim antidepresyanım. Ne kadar üzgün olsam, ne zaman üzgün olsam, ne zaman kendimi kötü hissetsem, ne zaman yalnız hissetsem ya da her neyse, onunla böyle bir tur, iki tur, onunla böyle her yere, o kadar iyi bir arkadaş ki. Çünkü sizi istediğiniz her yere getiriyor, istediğiniz her noktaya ulaşabiliyorsunuz onunla. Çok iyi bir dost bence. O yüzden bu tutkunuzdan tabii ki vazgeçin demiyorum ama lütfen dikkat edin. Hani bakın bugün ya ben çok iyi motor kullanıyorum, çok ustayım abicim falan, böyle bir şey yok. Ustalık diye bir şey yok. Altın elbiseli adamı biliyorsunuz. Yani anlatmaya gerek yok. Bütün motosiklet kullanıcıları tanıyor. Ve sonrasında başına geleni biliyorsunuz. Bir an dikkatsizlik, bir kişinin yaptığı bir hatayı canıyla ödedi. Hani kazada geliyorum demez. Lütfen arkadaşlar dikkatli gidelim, kurallara uyalım, trafik kurallarına. Bugün
cezalar yazılıyor ve polislerimize kızıyorsunuz. Bekdualar ediyorsunuz. Niye ceza yazdın? Niye işte böyle yaptın falan? Bakın bazen yazılan bu ceza sizin hayatınızı bile kurtarmış oluyor. Çünkü aynı şeyi, aynı o idari para cezasını ödememek için kas takıyorsunuz. Yani tekrar aynı şey olmasın diye daha dikkat, ceza yememek için önlem alıyorsunuz. Ve yarın bir gün olası büyük bir şeyde de hayatınızı kurtarmış oluyor. Aslında bugün bekdua ettiğiniz, vardığınız, çağırdığınız, memurların size yaptığı parayla cezalandırdığı bu kısım yarın sizin hayatınızı kurtarıyor. Bunu bilmiyorsunuz tabii ki. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Çünkü sürücülerimize elimden geldiği kadar buradan kamu spotu gibi ara ara böyle bu farkındalığı sağlamak istiyorum. Pekala. Evet, Konsept AVM ile birlikte devam ediyoruz. Konsept AVM çok çalışıyor. Her yerdeler. İnanılmaz derecede yoğunlar. Buradan bütün arkadaşlarımıza selam olsun. Düzce'de yeni açıldılar ev hanımlar için. Bu arada açılışa özel kampanyalar vardı. Sanırım onlar bitti ama 5000 TL üzeri alışverişlerde yine onlar herhalde fincan takımı ve bornoza devam. Ben de bu hafta gideceğim yanlarına, yoğun olduğum için gidemedim. Yeni storyler çekeceğim. Yeni fiyat listesine bakacağım arkadaşlar. Düzce için güzel bir şey yaptılar. İnsanlar bugün kredi kartlarını kullanamıyorlar. Bugün çok eksikleri var. Konsept AVM bir nevi onlara bir yol açmış oldu. Gelin dedi, eşyanızı bizden alın. 15 ay taksit. Güzel bir şey. Yani işleyiş bence hoş. Yani ürünleri de güzel, kaliteli olduğu süre içerisinde hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Pekala. Merveciğim hoş geldin. Bugün bir görüşelim artık seninle. Ay artık gerçekten böyle gün, bilmiyorum bana mı öyle geliyor arkadaşlar. Çok çok kısa geçiyor. Yetişemiyorum ben bir yere ya. Hayır gerçekten ben de bunu böyle yaşıyorum. Hepimiz de emir. Gün çok çabucak bitiyor. Bir sürü işim var. Bunları yapacağım diyorum. İki tanesini zor yapıyorum ya. Sevgili Merve, selamlar olsun. Seyir halindesin muhtemelen şu anda. Bu güzel şarkı sana da gelsin.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

0: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
1: Türkiye'nin güvenilir alışveriş noktalarından Konsept AVM, 32. şubesiyle artık siz Düzcelilerin hizmetinde. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten küçük ev aletlerine, ev tekstilinden züccaciyeye kadar binlerce ürün seçeneği, cazip fiyatlar ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla Konsept AVM'de tek çatı altında sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin, ihtiyaçlarınızı avantajlı fırsatlarla karşılamanın tam zamanı. Açılışa özel kampanyalar ve birbirinden özel, kaçırılmayacak fırsatlar için siz de bu büyük heyecana ortak olun. Hemen Konsept AVM'ye gelin, bu fırsatları yakalayın. Konsept AVM, Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 38/A, Merkez Düzce. Konsept AVM, kalite, güven, avantaj ve binlerce seçenek. Hepsi şimdi Düzce'de.

Bir evi güzelleştiren sadece eşyalar değil, doğru seçimlerdir. İşte tam da bu yüzden Konsept AVM, yaşam alanlarınıza değer katacak binlerce ürünü bir araya getiriyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev tekstiline, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar aradığınız her şey kaliteli, uygun fiyatlı ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla sizleri bekliyor. Evinize yenilik katmanın en kolay yolu şimdi Konsept AVM'de. Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 38, Merkez, Düzce.

Dizi radyolarınızdaydı. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum İstanbul Boğaziçi İnşaat ve hemen sonrasında Konsept AVM'ye katkılarından dolayı efendim. Yine yorucu, yine maratonlu bir zaman dilimi başladı. Tabii ki biliyorsunuz sadece radyo değil, haricinde yine haberler, reklamlar, sponsorluklar, sonrasında ziyaretler, hepsi bizi bekliyor. Sağlığımız, saatimiz yerinde olduğu süre içerisinde yoğunluk da güzeldir efendim. Yaptığımız işlerden hep söylüyorum zaten, zevk alarak, severek yaptığımız işleri yapmak en önemlisi. Bugün bazen kendi kendimize söyleniyoruz. Ah işte çok yorulduk, şöyle oldu, aman oraya kim gidecek falan. Ama inanın öyle bir duygu ki hep söylüyorum gençlerimize, sevdiğiniz işleri yapın. Bugün o tatlı yorgunluklar haline dönüyor yapılan işler. Yani bir habere gitmek, onu size servis etmek, haberi yorumlamak, radyoda size merhaba demek, gelen mesajlarınızı okumak, videolarınızı paylaşmak. Bunlar hep güzel şeyler benim için. Beni tamamlayan bir iş ve sizlerle birlikte çok daha güzel oluyor. Yarın Allah bir kederlik vermezse efendim buralarda olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın Dizce.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258 Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.
3: Geli ha geli devam ke.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Radyo Öğüt.
1: Bilir misin, gözünü tavana dikip

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Radyo Ünk, reklamlar, reklamlar.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ilk Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve

0: Göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

yolları tək başına geçemez. Bir yanı gidiyor, bir yanı kal, bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Radyo Ünk, reklamlar, reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258 Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: 102.1 Radyo Ömür. Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

sokakları adım adım milim milim boynu büküp gezdim. Şu an ne haldeyim, ne dertteyim, nereden bileceksin be gülüm? Onun için en son dileğim seni son kez ölmek.

0: Radyo Ilıç reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

0: Radyonun reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Duşakabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081 0380-606-0081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zerafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

0: Radyo Üç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

0: Radyo Öğüt.
1: Daha durmam buralarda. Bu şehirde insan bitmiş. Yalan dolan bir arada. İnsaf bitmiş. Vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara. Yem olursun aç kurtlara. Buradaki tapallah para. Dostluk bitmiş. Ve

Hani nerede dost bir omuz? Burada hayat sudan ucuz. Bırak onu, tuz kokmuş tuz. Devir bitmiş, devran bitmiş. Saygısızlık kalkmış şaha. İşimiz kalmış Allah'a. Ne bir sohbet, ne merhaba. Selamını alan bitmiş. Selamını alan.

Cehenneme dönmüş zaman, ta yürekten seven bitmiş. Vur patlasın, çal oynasın, söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın, doğruları yazan bitmiş, gerçekleri yazan bitmiş, ta yürekten seven.

Üç günlük insanlarız uzun hayaller varken. Her gün yeniden başlarız doğup ölenler varken. Biz yarım kalanlarız mutlu günü sayarken. Gidenlere ağlarız, ağlatırız giderken.

Zoruma gider, zoruma gider. Dostum diye kandırdılar, sevdim diye aldattılar. Beni sırtımdan vurdular. Zoruma gider, zoruma gider.

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama.

Her giden gün bir şey aldı götürdü. Her giden gün. Her giden gün bir şey aldı götürdü. Dinmedi gözyaşım bugüne kadar. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Bitmedi dertlerim bugüne kadar. Bitmedi dertlerim bugüne kadar.

0: Radyo Öğüt.
1: Ümitle sen bekle, sonra terk edin. En güzel çanda kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

Yüzün bakışı melek yârim. Ciğerimin köşesi, hayatımın neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin. Ciğerimin köşesi,

0: neşesi, hayatımın neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin.
1: Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşk. Bir yansıma bir ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşat bana, ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlat, anlat bana hasret rüzgarlarını, anlat bana buzdağının saklı

0: görmeyelim.
1: Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa